asiqala ka ake manje sambe kanje awuzwe ke ebatha bangizwana kahle lapho yenze kahle lapho yazo uyazenzela